bağırın, bağırın ses. Gure senaren animaltasuna nola ez dali ez dakiuna.